0: 在已经收到了美国的回应。那么伊朗如何回复？目前看来，伊朗还是认真的在想着要与美国进行谈判。所以呢，这几天呢应该是非常关键，但也非常危险。
1: 土耳其、沙特和巴基斯坦签署的麦加共同防御协议，能不能像北约一样形成有效的威慑，成为外界关注的焦点之一。有土耳其学者分析认为，目前协议的完整机制和框架还没有完全建立。
2: 沙特、土耳其和巴基斯坦三国8月7日签署麦加共同防务协议。根据协议，对三国中任何一国的武装攻击都将被视为对三国全体的攻击。机制能否像北约一样形成有效威慑，也成为外界关注的焦点之一。土耳其学者认为，协议目前仍处于初步阶段，具体机制和完整框架还有待进一步完善。
3: NATO'nun o 5. maddesinin bir kere çalıştığını ve bunun da sadece ABD'nin isteğiyle, ABD'nin hayrı için çalıştığını ama bunca sene karşılaşılan riskler noktasında böyle bir tepki mekanizmasının çalıştırılmadığını biliyoruz. Ortak bir düşman anlatısı şu anda NATO'nun içerisinde bile yok. Mekke Paktı ise henüz daha yeni şekillenen bir durum. İçinde farklı farklı bölgesel meseleler var. Asıl amaçlarından biri bu bölgesel olarak bölgedeki sorunlara bir cevap verme ya da caydırıcılık üreterek zaten sorun en öncesinden önlemek gibi çok başka bir anlayışı var.
2: 舆论认为，在当前复杂的中东局势下，土耳其可能受到地区对立国家的挑拨，在麦加共同防务协议框架下被卷入冲突。随着胡塞武装与沙特近期持续发生冲突，外界再次关注土耳其是否向沙特提供军事支持。土耳其学者认为，土方不会放弃长期奉行的平衡政策，也不会直接介入冲突。
3: Doğrudan bir çatışmaya girmek, doğrudan Türkiye'nin bir krizin içerisine balıklama atlaması gibi bir durum tabii ki yok. Çünkü Türkiye'nin hariciyesi bu konularla oldukça tecrübeli. Zaten risklerin hepsinin hesaplandığı, zaten yıllardır var olan savaşın içerisine çekilme senaryolarının şu anda da dahil olduğunu bilen bir harici. Onun için tabii ki riskleri görüp buna göre hareket ediliyor ve şu anda sıcak bir çatışmaya dahil olacak. Türkiye'yi böyle bir şeyin içine hapsedecek bir adım atılmayacağını zaten herkes aslında biliyor.
2: 学者同时强调，麦加共同防御协议是防御性机制，而非进攻性机制。成员国没有义务为其他国家利益出兵，同时目前协议并不存在明确的共同敌人或共同威胁。凤凰卫视灭扎提土耳其伊斯坦布尔报道。
1: 下一节回来关注，美国媒体报道，美防长将大幅削减高级将领的职位，一会儿见。